0: Ja, sen de akoplara raft ettim. Şey gerekti.
1: Müşenler de diğer orada bir tüküyü takıyor sağın der sarılmadın hullen.
0: İşi giren kalsın.
1: Dar hani te gel hadi kadın. Ya ki tutut hasan. Salim ol. Ne hata gel hiyeti. Ataram yubari.
0: Allah'ım.